0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne adın tatlı olsa üzüm mü ne? Üzüm mü? Üç tüp üzüm kestin eğiz. Üç tüp üzümdün ve yüz tal tutar fitem de o.
2: Ne çıman tal ben ha o?
1: He he? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutar, yasakandın o çaplın tutar da onu hesap bulasayız. Besip durup oyun tutar yasakan basıp attı bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakan kestiniz.
2: Yaka.
1: Tam buradan çoğu.
2: Olaylığın, destek olaylığın ya, bizim kısım biz kımaydı. Hem mi neyimi kurban yapamaz mı?
1: Kümü hep aldınız bu şeyde. Aş Osman Can aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayal biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim de.
1: Geldi mi? He, oldu, oldu. Başlık da yeni yaşadınız mı? Yeni. Çöp kırpakınız mı? Yeni. Kaçık vakti fitti bu? Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kul veren dükkan.